Dünyadakı türlü yengilikler, ictimai, iqtisadi, siyasi, madani, adabiyat və sənət yengiliklerden, birinçilerden bulup xabardor buluşun istəyirsiniz mi? Onda Ovozi Tojik Radiosu bilan birge bo'ling.